batu başlar. Larim aziz, polis keziz, koşur terine bulur. Oh, komar neki, yes madan, kok yan ki, lava kok yan ki.